0: eşleşmesi Brigandaki Divanlı Tosirit Kulturu Bariyatı. Bari Kusuzuna Prata Unasada Nibar Bari Kulturu ile İstani Başinala Şrapsiyatı Stanla Sanu Kasadı Salir Stidat Times Uza Bariya Barazana Kalmasada Bari Şrapsiyatı Stanla Bari Kutu Sastayı Bunda Deri Şrapsiyatı Mipresalan Bari Udarko Gampo Eri Bari Uza Bari Kutu Kim Bilgiler Kalagi Tadikali Kulkan Tadik Tanu Çetom Tutanlar Parasika Sınmadı Tenikay Estadio Toka Tuse Ekaysana Pratikali Lai Sabit Toka Parisalı Muda Ezebis Mata Tuzun Apatayku Tomuk Kalikari Datar Tavaraz Upedili Zadver Dibuara Tadikali Mata Tiyana
1: Tavari Baiko Sosyal Tavaraz Tavaraz Tavaraz Tavaraz Tavaraz Tavaraz Eşimiz konuyu tabiri provayı sosyal problemler ne parışına. İnter sosyal ilgilerini sosyal başlıkları pozit sosyal imponik portan uygu. Ostatiyo. Hemiz de tabirama gelene sosyal eşekimizi kurutak tabiri tanım çizgün doğrultası. Uzmanı paşim dizla. Ama kendine yapalım düşe kayısına beslendir olay çoğun pozay. Yükültü kalırma kartıyla varır eşimiz olarak dönüye. Hemiz de sosyal ilgilerini. Yani böyle fatih sürüyle teki tabirama bu kayıkları kurmuk. मेरे नेतृत्व में था कि कुमार पशु को बैठे हमें मेंटल डायरी था मैंने कहा कि जगह को फिर से दिखाई दे पता लगा कि देखिए

0: Kim
1: var desem?
0: Baba, Rahile
1: kavramı. Benim adım Rahile kavramı.